Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

mehrana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 80.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata. Reklam.
4: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gördüm.
1: Yeni bir haftanın, yeni bir günün başlangıcından günaydın herkese. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Sevdiğimiz şarkılarla yeni haftaya başlangıcımızı Slow Trip'te paylaşmak üzere. Ben Nidem ve şarkılarım hazırız. Siz de hazırsanız başlayalım. Güzel bir gün, mutlu bir hafta dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98 de kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Reklam.
9: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hafta sonu boyunca güneş gökyüzünden eksik olmadı. Birçok şehir pastırma sıcaklarını doyasıya yaşadı. Yeni hafta ise yağmuruyla beraber başlıyor birçok şehirde. Bugün Orta Anadolu dışında yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Hafta boyunca yağmurlu saatler var bizleri bekleyen. Hazırlıklı, tedbirli olmakta fayda var. Günaydın, mutlu haftalar herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Bu sabah da yeni haftayı farklı yerlerde, farklı illerde, farklı ülkelerde belki bambaşka şartlar içerisinde karşılıyoruz ama aynı şarkılara eşlik ediyoruz. Aynı duygulara yolculuk yapıyoruz. Şarkılar farklı kapılar açıyor zihnimizde, farklı yerlere ışık tutuyor belki ama aynı gökyüzü altında aynı hisleri paylaştığımızı bilmek insana iyi hissettiriyor. Snow Türk'te iyi gelen şarkılarla yeni günü, yeni haftayı karşılamayı sürdürüyoruz. Günaydın herkese.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren

0: Aragaz.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bu sabah da şarkıların ritmi hayatı sakinleştiriyor. Kalabalık trafiği, işe yetişme kaygısını, önümüzde uzanan günün yoğunluğunu, yapılması gereken işleri, ertelenenleri hepsini kolaylaştırıyor sakin ritimli şarkılar. Aşkın frekansı Slow Türk, burası ben, Didem, radyonuzdayım. Güzel bir gün diliyorum herkese.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Belki ilk o güvencesiyle. Belki de yaşamayı
1: seveceğim. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir filmde diyordu ki bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler sadece. Dışarıdan bakan gözler yüzeyseldir. Çoğunlukla gördüğünü etiketler ve sebebini düşünmez. O yüzden dışarıdaki gözlerdense yüreğinize bakmayı tercih edenlerin fikirlerini daha çok önemsemek isteyebilirsiniz. Slow Türk'te şarkılarla bugün de derinden hissediyoruz. Kalbimize dokunan o şarkılarla sabah yolculuğumuz devam ediyor.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Para, para.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi Gümüşsuyu?
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Pazartesi sabahında sevdiğimiz şarkılarla güne merhaba diyoruz. Şimdi artık günaydın mesajlarını da paylaşma zamanı geldi. Siz de bize ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden bir mesaj göndermeniz yeterli. Sevdiklerinize günaydınınızı iletebilirsiniz ya da kalbinizden geçenleri herkesle paylaşabilirsiniz. Numaramız 549 659.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te günün 9. saati yeni haftanın günaydınlarıyla sürüyor. Ankara Sincan'dan Asiye Yener Duran adına tüm Ankaralılara bir şarkı armağan eder misiniz demişler. Bursa'dan Murat için çalacağız. Hocaların hocasına selamlar gönderiyorum demiş Bursa'dan yazan bir başka dinleyicimiz, iletmiş olalım. Güneşi gördüğümüz sürece sevgiyle kalalım diyen bir dinleyicimiz var. Onun için de çalalım şarkımızı. İş yerinde modumuzu yükseltiyorsunuz, kahveleri koyduk sizi dinliyoruz diyenler Melis ve Dodo'ya armağan edeceğiz bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

12 Ekim Pazartesi, günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Ümitköy'den Kadircan selamlar göndermiş ve kız arkadaşı Damla'ya armağan etmiş. Bursa'dan Dilek, ikinci baharım ruh eşim Mehmet'e günaydınlar. Onu çok sevdiğimi bir de siz söyler misiniz demiş elbette. Antalya'dan Nisanur'a armağan edeceğiz bu şarkıyı. Ebru ve sevgili eşi Behzat'ı içinde olacak bu şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Nisan'dan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para

0: Yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Turbo marş gücü

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Turbo Marş günü.

0: Halkü. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona.

Günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. İzmir Buca Barış Mahallesi'ndeki biricik sevgilim olan Güneş'ime armağan ediyorum diyor Ahmet. İş arkadaşlarım Bahar, Simge ve Hüsna Nur için güzel bir hafta dileklerimle şarkınızı armağan eder misiniz demiş Kübra. İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür çok sevdiği eşi ve çocukları için de çalalım şarkımızı. Siz de sevdiklerinize bu sabah bizim aracılığımızla ulaşmak isterseniz 549 659 66 00.

reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız...

0: paranı ziyade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Turbo marş gücü.

Günaydınları paylaşmaya günün 10. saatinde de devam ediyoruz. Slow Türk burası, ben Didem, sizlerleyim. İskenderun Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları ekibi bizleri dinliyorlarmış. Fatma ve tüm mesai arkadaşları için çalalım bu şarkıyı. İzmir Ödemiş'teki pastaneci dinleyenlerimiz bu sabah yine baklavalarını açmışlar. Tulumba tatlılarını yapmışlar. Bize de fotoğraflarını göndermişler. Sevgiler gönderelim. Ellerinize sağlık. Bu şarkı sizin için de olsun. 549-659-66-00 WhatsApp hattımız. Birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazın. Biz

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev, ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı seveceğim.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mesut. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Muhammed Burak filan Ankara Gölbaşı'ndan bizlere yazmış. Ustaların ustası Demirel Sıcak Demir Ustama, daha sonra da tüm savunma sanayi personellerine armağan ediyorum diyor. Biz de sevgiler gönderelim. Konya'dan gelen sevgilerimiz var. Emin'den geliyor yeni elemanım Osman Çiçek'e de armağan olsun şarkı diyor. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

İstek hattımız devreye girdi. Artık programa sizler de dahil olun. Beraber şarkıları seçip dinleyelim. Hemen numaramızı veriyorum. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Sevdam ve Zeynep Bastık geride bıraktığımız isimdi. Artık şarkılara sizler karar veriyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar, iyi günler diliyorum.
0: Merhaba.
1: Bursa'dan Sercan ben. Rafet El Roman'dan Seni Seviyorum şarkısını eşim Sabri için istiyorum. İyi günler.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98'de kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Mor ve Ötesi, Bir Derdim Var'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda Şebnem Ferah isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, ben Süleyman. Haluk Bey, ben Şebnem Ferah'tan Kibri şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Şebnem Ferah, radyonuz saydı Slow Türk'te bu pazartesi gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bakalım sıradaki istek neymiş, hemen kulak verelim dinleyicimize.
1: Günaydın, Erhan Güler Yüzen. Sonbahar çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Haluk Bey. İyi günler, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Erhan Güler Yüz, Mevsimler, Slow Türk'te.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşk.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.204 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.31'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 11.258 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhabalar Haluk Bey. İstanbul Sultanahmet'ten Zeynep ben. Bora Duran'dan Döndüm şarkısını istiyorum. Bu şarkı bütün kırık kalplere gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sen korkmadın, yorulmadın.

0: Yansen ve Gökhan Türkmen geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: İyi yayınlar. Teoman Aşk Kırıntıları şarkısını rica ediyorum Halit Bey sizden. İstanbul'dan dinliyoruz. Çalarsanız çok seviniriz. Sevgiler.

0: Ayla Dikmen, Anlam Ağzınla, radyomuz saydı Slow Türk'te Halil Sezai isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, ben İstanbul'dan Hüseyin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sizden Halil Sezai'den Paramparça şarkısını rica ediyorum.

0: Velker, İlko güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
1: seveceğim. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Reklam.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mert Demir radyonun saati Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Önce Ankara'dayız.
1: Selamlar Slow Türk, selamlar Haluk Bey.
0: Selamlar.
1: Ankara Tarım Bakanlığı'ndan Faruk ben. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Yağmurlu bir günden size sevgi dolu, saygı dolu bir gün diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Sıradaki parçayı tüm sizi sevenlere, sizi dinleyenlere gelsin istiyorum. Hoşça kalın.
0: Bu güzel sözleriniz için çok teşekkürler. Bir başka dinleyicimize kulak verelim.
2: Ekip arkadaşlarım, Sefa abi, Beril ve Aynur'a sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Sefa abimiz uzun bir tatilden geri döndü. Onun şerefine olsun.

0: Emre Aydın, Soğuk Odalar'la geride bıraktığımız isimdi. Slowtruck'ta bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Ali Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran.
0: Merhaba.
1: Harun Kolukcan, Trompetçi. Gitme Seviyorum şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Şarkı şu an radyonuzda.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Mebrure değilimle radyonuzdaydı. Samimi içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar devam ediyor. Ankara'dayız.
1: Haluk Bey merhabalar. Ankara'dan Emin ben.
0: Merhaba.
1: Arkadaşım Engin'le sizi dinliyoruz. Sizden bir şarkı isteyeceğim ama şarkıyı farklı bir şekilde isteyeceğim. Çalarsanız çok sevinirim. Boğazımda düğümlenen ışkırık olayı, unutma beni, unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, sen de unutma beni, unutma.

0: Unutma beni. Esmeray. Radyonuzdaydı. Geçmişte kalmaya devam ediyoruz. İstanbul'dayız.
1: İstanbul'dan selamlar. Zeynep ben. Bülent Ortaçgil'den Sensiz Olmaz şarkısını istiyorum. Bu şarkı bizi dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Slow Türk'te bu pazartesi gününde şarkılarınızı seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Slow Türk, ben Asuma.
0: Merhaba.
1: Gökhan Türkmen'in Derdim şarkısını canım kocam için istiyorum. Onu çok seviyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Foto Ekspertiz.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: APO, ömrümle ekirde bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te İstanbul'dayız.
1: İyi günler, kolay gelsin Haluk Bey. İstanbul'dan Sedat ben. İrem'den Hayalet Sevgilim parçasını bütün çalışma arkadaşlarıma istiyorum. İyi günler, kolay gelsin.

Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Emircan İrek, geçmiş geçmişte radyonuzdaydı. Bir İzmir'e gidelim.
1: Haluk abicim merhaba. Seyfettin ben İzmir'den. Mabel Matiz ve Zeynep Aslan birlikte söylediği şarkı Lamp parçasını çalar mısın? Teşekkürler.
0: Şimdi bu parçayı onlar önce Harbi Açık Hava'da söylediler. Sonra da YouTube'da akustik söylediler ama resmi olarak çıkarmadılar. O yüzden ben sana orijinal versiyonu dinleteyim. Zeynep Bastık, Lan Radyo'nda.

0: Oto Ekspertiz.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Turbo marş gücü.

Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Yas Yalçıntaş, Gel ve Gökyüzümle radyonuzdaydı. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Sağlık Bey, iyi yayınlar. Eşimle birlikte sizi iş yerinde zevkle dinliyoruz. Her zamanki gibi çok güzel bir program oluyor. Sizden Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu'dan Küçük Bir Aşk Masalı parçasını isteyecektik. Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için ben teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş, ben yarın aynı saatte 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Paraf Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.

0: tertemiz. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ekim ayının yepyeni haftasındayız. Herkese merhaba. Bir haftalık bir molanın ardından ilk canlı yayınımızla tekrar birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15-19 saatleri arasında ben Şeyma Şener Slovçuk da sizlerleyim. Gün içerisinde epey ilerledik. Umuyorum hafta keyifle başlamıştır. Her şey sizler için yolundadır. Pazartesi sendromu geride kalmıştır. Devamında da hepimiz için güzelliklerle dolu bir

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen ne gidebiliyoruz ne kalabiliyoruz, işte böyle aşkların yeni favori şarkısı. Birçoğunuz gibi ben de çok sevdim. Önümüzdeki dönemde en çok dinleyeceklerimizden biri de belli oldu diyebiliriz. Dedüp Luma'nın Dedupsession serisinin, projesinin ikinci ayağı bu. İkinci serisi ve bu üç şarkılık yeni serinin ilk bombası diyebiliriz. Sıla'yla birlikte dinledik. Acı Bal radyolarınızdaydı. Böyle daha çok güzel yeni şarkılar dinleyeceğiz. Geçmiş klasiklerimizi unutmayacağız tabii ki. Dop dolu 4 saatimiz duyduğunuz gibi Sezen Aksu'muzla devam ediyor.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

için konuşacağım. Hava durumu bugün üzerine düşen görevi bence gerçekleştirdi. Yeni bir haftaya başlangıç için çok güzel bir hava vardı. Gayet enerjimize enerji, moralimize moral kattı bu güneşli hava. Ama biliyorsunuz ki yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu gece itibarıyla neredeyse hafta boyunca etkili olacak sağanak yağışlar başlıyor ve yağışlarla beraber sıcaklık da düşecek. Tekrar hatırlatalım.

Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İstikçe iyi hissedeceksin.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rey ile yeni bölümümüze, yeni saatimize devam ederken dinleyicilerimizle, onların mesajlarıyla da artık buluşalım. Bakalım bir haftadır bıraktığımdan beri kimler ne durumda, bugün nasıl geçiyor sizin için? Hemen mesajları paylaşmak istediklerinizi bekliyorum. Siz yazın, ben de az sonra yayında okumaya başlıyorum mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98'de kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ben bir şarkıyla devam edelim akşamımıza. Isparta'dan Tutku yazmış. Burada hava yağmurlu ve kasvetli. Eşime bir mesaj göndermek istiyorum. Şu anda kendisi işte. Yolda gelirken belki denk gelir diye onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki hayatımda ve ona güzel bir şarkı da armağan etmek istiyorum diyor. Bu güzel şarkı bence gayet uygun olacak. Mesajlar için numaramız 549 659 66 00.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.165 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.617, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Her Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
6: Bambim var benim.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

tertemiz duygularını, o saf niyetli hislerini bulabildiğimiz, yakalayabildiğimiz, dolayısıyla aslında huzuru da bir nebze yakaladığımız bu güzel klasiklerle devam edelim. Bu sularda yüzelim ve bu bölümü de böyle bitirelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Almanya'ya göndereceğiz Ayten Altman şarkımızı. İki dinleyicimiz ulaşmış oradan. Öncelikle Serkan Bey, yıllardır severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı Hamdi Usta ve Ahmet Güçlü'ye ve Slaughterk ailesine gelsin. Gurbetten selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir diğer dinleyicimiz ise yine Almanya'dan Erva. Şu an dayım ve teyzem Türkiye yolunda, uzun bir yolculuk yapıyorlar. Onlara selam göndermek ve yolculuklarının güzel geçmesini dilemek istiyorum diyor. Bana da iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum yollarda olan herkese ve Erva'nın dayı ve teyzesine de iyi yolculuklar dileyelim.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.

0: Kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlat hayata.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Reklam.
11: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ahmet'ten Zeynep yazmış, tüm kırık kalplere gelsin sıradaki şarkı diyor. Bu arada Kenan Doğulu dinleteceğiz. Yine İstanbul'dan bir dinleyicimiz Hüseyin. Çalışırken dinliyorum sizi ve sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Çok insanlar gördüm, hep varmış gibi gelip hiç yokmuş gibi gittiler. Bence gerçekten de öyle. Sıradaki şarkı sadece bana gelsin diyor. Herkes gider ama kim kalır geriye? Kendimiz tabii ki. O yüzden herkes kendi için dinlesin bu şarkıyı.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: katıl, harçlıları ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
8: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
12: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Ve bu akşamın son mesajlarını iletirken bir yandan Gökhan Türkmen dinlemeye de başlayalım. Severek dinliyoruz, modumuzu buluyoruz demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir slogan olmuş bu arada. Sıradaki şarkı Adem Oflasa gitsin benden diyor. Aynı dinleyicimiz, kendi ismini paylaşmamış ama teşekkürler. Antalya'dan Ceyda Küçük Yaman, mutfakta yemek yapıyorum ve bir yandan sizi dinliyorum. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Bilal İngiltere'den dinliyor. Bir restoranda mutfakta çalışırken dinlediklerini söylemişler. Patronum Fırat için ve iş arkadaşlarım için gelsin bir şarkı diyor.

ilk KOBİ'lere kazandıran yenilik Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

parties. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Halkı.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda. Turbo marş gücü.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Biraz da en sevdiğimiz konulardan bahsedelim. Yaşlanmayı nasıl geri alabiliriz konusunda uzmanların yeni açıklamaları var sevgili dinleyiciler. Biliyorum artık sadece kadınların ilgilendiği bir şey değil bu. Hem hanımları hem beyleri ilgilendiriyor. O yüzden biyolojik yaşlanmamızı sadece 12 haftada yavaşlatabilir miyiz diye soruyu soracağım. Cevabından da birazdan bahsedeceğim. Dinlemede kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Akbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank

0: Akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
6: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Turbo marş gücü.

Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Turbo Marş.

0: Halkı. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir haftaya merhaba dedik. Günlerden pazartesi. Türkiye'nin bir yanında yağmur, bir yanında şiddetli dolu, başka bir yanında ise yazdan kalma sıcacık bir güneş. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bazen aynı gün içinde dört mevsimi birden yaşıyoruz. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun, umarım bu yeni hafta hepimizin kalbine güneş gibi doğar. Yeni başlangıçların, güzel haberlerin ve yüzümüzü gülümseten anların bol olduğu bir hafta olsun. Slow Türk'te ben Selim Altın. Haftaya birlikte müzikle ve sevgiyle başlıyoruz. Dinle.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

biz. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: Taksi. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

akşam yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Belki günün bütün yorgunluğu üzerinizde, belki aklınızda söyleyemediğiniz cümleler, belki de özlediğiniz birinin hayali var. Bazen bir şarkı anlatır içimizden geçenleri, bazen de bir melodi alıp götürür bizi yıllar öncesine. Nerede olursanız olun, kalbinizden geçen en güzel duygular sizinle olsun. Slow Türk'te ben Selim Altın, akşamınızı eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: üstelik paraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 20'yi geçti. Günün telaşı geride kalırken akşamın en güzel saatlerinde kendimizle baş başayız. Kimi zaman bir şarkıda buluruz aradığımız huzuru, kimi zaman yıllardır unutamadığımız bir anıda. Çünkü bazı duyguların zamanı geçmez, bazı insanların yeri dolmaz ve şarkılar vardır ki ne zaman duysak kalbimiz aynı yerde aynı heyecanla atar. Belki sizin de bu akşam aklınızda biri, kalbinizde yarım kalmış bir hikaye vardır. Bırakın müzik konuşsun, duygularını sizlere eşlik etsin. Slow Türk'te ben Selim Altın bu akşam da kalbinizin sesine ortak olmaya devam ediyoruz.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel pazartesi akşamında hem geçmişten hem de günümüzden en keyifli şarkıları sizler için seçtim ve çaldım. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardın. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

yediğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Flow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana ne yazarsan.